0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Merhaba değerli dinleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Vili Golubov ve ben Sevda Dükkancı, Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun 13. stüdyodan Sizden Bize, Bizden Size programımız başlıyor. Bugün değerli dinleyiciler, gerçekten şöyle bir saatinizi ayırarak yepyeni bir kişiyle, şimdiye kadar çok konuşulması, çok tartışılması, çok bilinmesi, çok ünlü olması gereken ama ne yazık ki bir şekilde tarihin böyle tozlu raflarına kaldırılan dünyaca ünlü bir ismi konuşacağız. Dahi biri diyebiliriz. Dahi orkestra şefi Mesru Mehmedov. Sadece 36 yaşındayken uçak kazasında hayatını yitiren üstad adını tarihe şef çubuğuyla yazdı. Ve bizler şimdi onu anlatarak bir kez daha belki bundan sonra daha sık konuşulacak, daha sık paylaşılacak ve gerçekten bizim topraklarda böyle bir kişinin, böyle bir üstadın yaşadığı, yetiştiği, adımızı duyurduğu için gurur duyacağız diyelim. Her şeyden önce bu cumartesi sabah beraberliğimize Mesru Mehmedov'un orkestra şefliğinde Veselin Stoyanov'un yazmış olduğu Bayganov Suite'inden bir kesit dinleyelim.

Dahi orkestra şefi Mesru Mehmedov'u doğumunun 90. yılında anıyoruz. Sadece 36 yaşındayken uçak kazasında hayatını yitiren üstad adını tarihe şef çubuğuyla yazdı. ...4 Şubat 1935 tarihinde Velikotarnuvu'da tanınan kuaför Mehmet Mehmedov'un ailesinde dünyaya gelen Mesru Mehmedov. Daha küçükken mahallenin diğer çocuklarıyla birlikte dolu dizgin koşarken birinin müzik çaldığını duyunca durup dinlerdi. Müzik merakını fark eden ebeveynleri Mesru'ya akordeon aldıysa da çocuğa ders verebilecek uygun öğretmen bulamadılar. Daha sonra ailenin Drianova'ya taşınması üzerine liseli çocuğun müzik yeteneği besteci Sasha Popov'un dikkatini çekti. Okul arkadaşları arasında müzisyen olarak bilinen Mesru, lisenin amatör orkestrasının başına geçti. Lise orkestrası 1954 yılında Amatör Sanatçılar Cumhuriyet Gençlik Festivali'nde finale geçince, Mesru Mehmedov, Sofya Halk Tiyatrosu'nda yapılan sonuç bölümünde hazır bulunan Volko Chervenkov'un dikkatini çekti. Genç orkestra şefinin sahnedeki duruşundan etkilenen devlet adamı, orkestra şefliği üzerine eğitim alması için Mesru Mehmedov'u Sovyetler Birliği'ne göndermeye karar verdi. Gencin üniversite okuması için Gürcistan'a gönderilmesi kararlaştırıldı. Yetenekli genç bir yandan bu Kafkasya Cumhuriyeti'nde Bulgaristan'a nazaran çok farklı olan hayata ayak uydurmaya çalışırken, diğer yandan müzik bilgilerindeki büyük boşlukları kapatma gayreti içindeydi. Üniversite arkadaşları müzik okulu mezunuyken, amatör sanatçı olarak bilinen Mesru'nun yabancı ülkedeki ilk eğitim yılı, kendisi ve diğer öğrenciler arasındaki mesafeyi kısaltmak adına canla başla çalışmakla geçti. İkinci yılında ise Bulgaristan Büyükelçiliği'nin verdiği destekle eğitimini Leningrad, Nikolay Rimski-Korsakov Konservatuvarı'nda büyük Rus pedagog ve şefler Profesör İlya Musin ve Profesör Evgeni Mravinsky'nin yanında sürdüren Mesru, müzik hazırlığındaki boşlukları kapatmaktan öte Profesör Musin'in sınıfında en iyi öğrencilerden ve gelecek vadeden orkestra şeflerinden biri olmayı da becerdi. Mesru Mehmedov 1965'te başarıyla mezun olarak Bulgaristan'a dönünce Kültür Komitesi'nde yer alan memurlar tarafından tanınmadığı ve adı Türk olduğu için Şumen Türk Şarkı ve Oyunlar Topluluğu'nun şefliğine tayin edildi. Bakan yardımcısı Boris Vaptsarov'un emriyle Şumen'e tayininin iptal edilmesi üzerine genç müzisyen Plovdiv Filarmonisi şefliğine atandı. Başkentin dışında en iyi filarmoni olarak bilinen Plovdiv Filarmoni Orkestrası'nı yöneten en iyi Bulgar şeflerinden biri, Dobrin Petkov'un görevden ayrılmasının ardından baş şefliğine Mesru Mehmedov atandı.

Johannes Brahms'ın 1. senfonisinden bir kesit dinledik. Orkestra şefi Metro Mehmedov. Yurtta yıldızı parlayan azimli genç, yurt dışında da sahne almanın yollarını aramaya başladı. O dönemde uluslararası pasaportun alınması her ne kadar zor olsa da Metro, yöneticileri ikna etmeyi başarıp 1965'te katılım ücretini kendi imkanlarıyla ödeyerek Danimarka, Kopenhag'da düzenlenen Nikolai Malko Uluslararası Şeflik Yarışması'nda yer aldı. Muhteşem performansının etkilediği jürinin Metro Mehmedov'a verdiği ikinci ödül, iddialı orkestra şefinin repertuarını zenginleştirme ve şeflik becerilerini mükemmelleştirme azmini daha da arttırdı. Aynı yıl içinde Prag ve Brno'da düzenlenen konserlerde Johann Brahms'ın Senfoni numara 1 ve Giuseppe Verdi'nin Requiem eserlerini sunan Metro'nun şeflik podyumundaki performansının hayran bıraktığı müzikseverleri ayağa kalkarak kendisini uzun zaman alkışladı.

Tchaikovsky'nin 5. senfonisinden bir kesit dinledik. Mesrur Mehmedov'un repertuvarında 100'ün üzerinde klasik müzik yapıtı, ayrıca da Gounod'un Faust operası, Bizet'in Carmen, Tchaikovsky'nin Yevgeni Onegin, Daniel Auber'in Le Domine Noir, Verdi'nin Rigoletto operası ve daha birçok senfoni müziği eseri yer aldı. Monaco, Japonya, Uruguay, İngiltere, Fransa ve Almanya'da sahne alarak dinleyicilerin gönlünde taht kuran Mesrur Mehmedov, edindiği deneyimden özgüven alarak 1970'te sanatın en büyük zirvesi olan New York Filarmonisi tarafından düzenlenen uluslararası şeflik yarışmasına iştirak etti. Yarışmaya katılan 21 şef arasında üst düzey sanat rekabeti yürütüldü. 20. yüzyılın en büyük şefi, efsane olan Leonard Bernstein, başını çektiği jürinin tarafsızlığının sağlanması için dinletiler perde arkasında sunuldu. Yarışmanın son turunda kura çekimi sonucu kendisine düşen Tchaikovsky'nin Francesca di Rimini eseri, Mesrur Mehmedov'un favori piyeslerinden biriydi. Yarışmanın sonunda perde kaldırılınca jüri birinciliğe Mesrur Mehmedov'un değer görüldüğünü ilan etti. Aynı akşam birçok meşhur sanatçının gelip tebrik ettikleri Mesrur Mehmedov'a Bernstein'den asistanı olup dünyanın en prestijli orkestraları arasında yer alan New York Filarmonisi'ne şeflik yapması da teklif edildi. Gala gecesinde ödül takdim töreninde hazır bulunan Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi üstadı büyük başarısından dolayı tebrik ederek Ankara Filarmonisi'nin başına geçmesini önerdi. Mesrur'un cevabı ise, "Ekselanslarınız, yanlış anlamayın. Bulgaristan'da doğup büyüdüm. Vatanımı severim. Bundan sonra beni insan ve şef olarak yetiştiren Bulgaristan'ın müzik sanatını dünyaya tanıtmak isterim" şeklinde oldu. Muhteşem başarı sonrası Bulgaristan'a dönüşünde ülkedeki müzik camiası tarafından takdirle karşılanarak Sofya Filarmonisi şefliğine atanan Mehmedov, aynı zamanda Boston Senfoni Orkestrası ve Philadelphia Filarmonisi'ne de şeflik yaptığı için kısa süre sonra görevden ayrıldı. 18 Ocak 1971'de Metropolis yarışmasının 10. yılına adanan son konseri sonrasında Amerika'dan dönen üstadın bindiği uçak Zürih Havaalanı'nda kaza yaptı. Kazadan 6 yaşındaki bir Japon çocuğu hariç olmak üzere kurtulan olmadı. Büyük müzisyen ve orkestra şefinin hayatı da maalesef bu şekilde sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Metropolis yarışmasından dönerken Zürih'te geçirilen kazada. Ardından geçen 10 yıllar içinde adı seyrek anılan Mesrur Mehmedov'u eş dostları dışında hatırlayan kalmadı. Büyük Bernstein'in önüne eğildiği dahi müzisyenin anısını yaşatan tek şey doğduğu Dranovo kasabasındaki okuma evinde dikilen küçük bir anı levhasıdır.

Mesrur Mehmedov'un şefliğinde Edvard Grieg'in piyano ve orkestra konçertosundan bir kesit dinledik. Bulgaristan Ulusal Radyosu Altın Arşivinden. Yıldızı ışıl ışıl parladığı sırada, sadece 36 yaşındayken, uçak kazasında hayatını yitiren büyük orkestra şefi Mesrur Mehmedov hakkında İvan Panayotov'un Bulgaristan'a ün kazandıran Tırnavullar kitabında anlattıklarını aktardık değerli dinleyiciler. Üstadın hayatı ve dünya çapındaki başarılarını araştıran diğer bir kişi

0: Yunan siyasetçi Tatiana Doncheva'da radyomuzda konuşurken ilginç detaylar anlattı. Toplumda her şeyi açıkça ve doğrudan söylemekle bilinen hukukçunun keman çaldığı az bilinen bir husustur. Oysa Tatiana Doncheva da Büyük Bernstein'e temas etmiş, hatta şefliğinde sahne almış. Vatikan'a davet edilen uluslararası orkestrada yer almış, ayrıca da dünyaca ünlü keman ustası Vesco Eşkenazi'ye eşlik etmiş bulunuyor. Evet, Tatiana Doncheva da iyi bir müzisyen. Mesru Mehmedov hakkında konuşurken adının bundan birkaç yıl öncesine kadar tamamen unutulmuş olduğundan dem vuran Doncheva, "Mesru Bulgaristan'ın gelmiş geçmiş en büyük orkestra şefidir" dedi ve şöyle devam etti.
1: Той завършил в Ленинград, днешния Санкт-Петербург, в класа на професор Илия Мусин.
0: Ленинград'da yanında okuduğu profesör İlya Musin, günümüzde dünyada en yetenekli orkestra şeflerinden biri olan Valeri Georgiev'in öğretmenidir. Üniversiteye girişi aslında ilginç bir hikayedir. Müzik okulunda okumamış olan ve akordeon çalan Mesru, kendi tarafında kurulan Drianovo Öğrenciler Koro ve Orkestrası ile Sofya'da düzenlenen bir Cumhuriyet Festivali'ne katıldığı sırada Sasha Popov'un dikkatini çekti. Gencin yeteneğinden etkilenen

Sofya'da düzenlenen bir Cumhuriyet Festivali'ne katıldığı sırada Sasha Popov'un dikkatini çekti. Gencin yeteneğinden etkilenen büyük orkestra şefi, Mesrun'un yönettiği topluluğa ödül vermekle kalmadı. Gence özel eğitim verilmesi tavsiyesinde bulundu. Müzik okulu okumadığı için solfej dersi alması gereken Mesru'yu Drianovu'daki öğretmeni birkaç aylığına kendi evine alarak çalıştırdı. Genç yetenek bir yıl gönderildiği Tiflis'te okuduktan sonra Leningrad'a giderek öğrenci seçme sınavına girdi. Leningrad Konservatuarı dünya düzeyinde bir eğitim kuruluşu olduğu için oraya değil de müzik okuluna başlaması gerektiği söylendiğinde birkaç yıl geriye gitmesi anlamına gelen bu teklif karşısında Mesru'nun cevabı "Hayır, benim yerim burası" şeklinde oldu. 5 yıl sonra konservatuvar eğitiminin sonunda mezuniyet imtihanında Joseph Haydn'ın Piyano için Sonat eserini çaldı. Hayatında piyanoya temas etmiş olan herkes bunun nasıl büyük bir atlama anlamına geldiğini tasavvuf edebilir.

0: Yurda dönünce Plovdiv Filarmoni Orkestrası şefliğine atanan Mesrur Mehmedov'un yeteneğiyle dikkatleri üzerine çektiğini, hatta önüne tapıldığını belirten Tatyana Doncheva, en büyük başarısının 1969 yılının Ocak ayında New York'taki Metropolis yarışmasını kazanması olduğunu söyledi ve şöyle devam etti.
1: В резултат на тази голяма награда Месру остава в една година в Нью-Йоркската филхармония като втори диригент след Бърнстейн. Но там също има прелюбопитна история. Отначало държавна сигурност не го пуска да пътува.
0: Ödülü kazanan Mesru, bir yıl boyunca New York Filarmonisi'nde Bernstein'den sonra ikinci orkestra şefi oldu. Bu başarısının içinde ilginç bir hikaye var. İlk başta Devlet Güvenlik Servisi, DS, yani Državna Sigurnost, yurt dışına çıkmasına izin vermedi. O dönemde hem giriş hem çıkış vizesi uygulanırdı. Çıkış vizesi verilmeyince o dönemin BKP Plovdiv birinci sekreteri olan opera sanatçısı Nikolay Georov'un kardeşi devreye girdi, yani onu kayırmış oldu. Mesrur Mehmedov izin ve vize alana kadar New York'a biraz geç kaldı. Havaalanından doğrudan yarışmanın yapıldığı salona gitti. İlk turda senfoni müziği eseri dinletilerek yapılan hataların bulunması istendi. İcrada 100 hata varken Mesru 90 kadar hatayı sadece eseri dinlemek yoluyla tespit etmeyi başardı. Sıralamada arkasında yer alan kişi ise 40-50 hata buldu. Düşünün nasıl bir seviye farkı söz konusudur diyen Tatyana Doncheva, Mesrur Mehmedov'un yarışmanın finalinde Francesca Durimini eserini yönetirken gösterdiği şahane performansın dinleyenlerin nefesleri kestiğini, aldığı büyük ödülünse bugüne kadar bir Bulgar orkestra şefi tarafından uluslararası yarışmada kazanılan en büyük ödül olduğunu öne sürdü. Yıllar önce Kültür Bakanı Vecdi Raşidov'a hediye edilmesi amacıyla Mehmedov'un seçilmiş kayıtlarını içeren bir CD çıkardıklarını anlatan Doncheva, bu kayıtların sadece Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'de muhafaza edildiğini belirtti. Sinematografi arşivinde Mesrur Mehmedov'un yer aldığı karelerin olması gerekirken aradığında hiçbir şey bulamadığını söyleyen Tatyana Doncheva, İsim değiştirme süreci kapsamında birçok görsel ve işitsel malzemenin imha edilmiş olmasına ihtimal verdi. Dryanovo'daki okuma evinde küçük bir müze teşhirinin düzenlendiğini, üstadın frak takımının, ayakkabı ve şeflik çubuğunun, notlar ve zamanında en büyük konser salonlarına asılan

İşlerinin korunduğunu belirten Doncheva, Mesru Mehmedov'un Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı dönemdeki yaratıcılığının araştırılması gerektiğini altını çizdi. Gerek Bulgaristan'da, gerekse de Türkiye'den New York Filarmoni Orkestrası ve Washington Senfoni Orkestrası ve en büyük bazı Amerikan orkestralara şeflik yapmış bulunan tek müzisyen olan Mehmedov'un hayatının son bir yılındaki kayıtlarının tanıtılması, hayatına dair kitap çıkarılması temennisinde bulunan Doncheva, bunun için çabaların birleştirilmesi çağrısını yaptı. Değerli dinleyiciler, bu haberi hazırlayan, bilgileri kapsamlı bir şekilde derleyen, günlerce araştıran BNR Türkçe Yayınlar Sorumlusu Tatiana Blagova'ya, bildiklerini dinleyicilerimize paylaşan siyasetçi, hukukçu ve müzisyen Tatiana Doncheva'ya teşekkür ediyoruz. İlk defa Mesru Mehmedov hakkında böyle kapsamlı bir programı sunduğumuzu da belirtmekte yarar var.

Dahi orkestra şefi Mesru Mehmedov'u konuştuk değerli dinleyiciler. Gerçekten az yaşadı, uz yaşadı, dünyaca ünlü bir orkestra şefi oldu diyebiliriz. Belki de az biliyorduk. Bundan sonra siz de Mesru Mehmedov deyince onun gerçekten ne kadar göğsümüzü kabartacak bir kişi, bir üstad olduğunu bileceksiniz. 4 Şubat 1935 tarihinde Veliko Tarnovo'da doğmuş, daha çok da Drianovo'da yaşamış. Mesru Mehmedov'u andık. Şimdi değerli dinleyiciler, programımıza Ahmet Özkan'ın o güzel sesinden Türk sanat müziği şarkılarıyla devam edeceğiz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba sevgili gençler ve gönlü hep genç kalan değerli dostlar. Bu kez de yine huzurunuzdayız. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır ve teknik yapımda yine çok genç müzisyen, gadulka ustası, genç arkadaşımız Daniel Delef ile birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Güzel konu ve birbirinden güzel türkü ve şarkılarla sevgili dinleyiciler gününüze renk katacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli dinleyiciler, Merhaba Gençlik programımızda çok değerli, çok güzel, çok zarif ve çok kıymetli bir gencimizi, bir dostumuzu konuk ediyoruz. Sevinç Ahmet, kendisi Varna Türkuaz Halk Kültür Evi sekreteridir. Kendisiyle Sivliyevo'daki Çalıştay'da görüştük, buluştuk, sohbet ettik ve yaptığı sunumla herkesi doğrusu mest etti. Gençlerin ilgisini çekecek modern dijital platformların kullanımını anlattı Sevinç Ahmet ve radyomuza konuşurken Türkuaz Halk Kültür Evi'nin bazı faaliyetlerine değindi. Mesela Ramazan bayramında Türk kahvesi ikramı, şimdi son günlerde ise aşure ayının girmesiyle birlikte aşure sunumu. Ayrıca sevgili dinleyiciler, 1 Haziran'da Çocuk Bayramı Dünya Çocuk Günü nedeniyle Varna'da bir çocuk parkının temizlenmesiyle ilgili ve bir dizi faaliyetler ve etkinlikler gerçekten bizi hayran bıraktı. Ve onunla yaptığımız röportajı şimdi dikkatinize sunuyoruz. Bizi dinlemeye devam edin.

Merhaba, ismim Sevinç Ahmet. Varna Türkuaz Kültür Evi'nden katılıyoruz ve size gençlerin ilgisini çekecek modern yöntemler, dijital platformların kullanımını sunacağım. Biz kimiz? Kısaca kültürel, eğitsel ve sosyal faaliyetler düzenleyen bir kültür merkezi. Farklı kültürler arasında diyalog ve işbirliğini destekleyen, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminde katkıda bulunmayı amaçlayan. Misyonumuz kültürel değerleri yaşatmak, gençlere aktif vatandaşlık ve gönüllüye teşvik etmek, eğitim ve kültür yoluyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, Türk kültürünün ve dilini tanıtmak, kültürler arası diyaloğu geliştirmek, eğitim faaliyetleri yürütmek, sanat ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, toplumsal dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek, gençlerin akademik ve kültürel gelişiminde katkı sağlamak. Bunun önünde bir soruyla durduk. Acaba gençlere onların bulunduğu yerden nasıl ulaşabiliriz? Bugünkü gençlerin çoğu bir statistiğe göre 6 ile 8 saat arası dijital ortamda geçirdiği için biz de dijital ortam en iyi yer olabileceğini düşündük. Onları orada bulabiliriz diye. Yani geleneksel duyuru yöntemleri gençlerden uzak olduğu için biz de dijital bir ortam seçtik ve faaliyetlerimizi daha görünür ve erişebilir hale getirmek istedik. Sosyal medya kanalları kullanmaya başladık. Baştan Facebook yaptık. Sonradan gençler bize dedi Facebook artık demode. Biz Instagram kullanıyoruz. Instagram sayfası yaptık. YouTube kanalımızda rahmetli Turhan Rasiyev'in öykülerini anlatıyoruz. Yapay zeka aracılığıyla. Ayrıca iletişim araçları yaptık. WhatsApp grupları gibi, Viber Messenger grupları gibi. Çevrim için etkinlik platformları kullanıyoruz. Zoom ve Google Meet gibi. Orada mesela 1 Haziran Bulgaristan'da Çocuklar Bayramı ve biz bir Google Zoom toplantısı sırasında gençlerimizi topladık. Çünkü bazıları Şumen'de, Varna'da okuyor. Her zaman toplanamıyoruz ve bu dijital ortam bizim için çok iyi geliyor. Böyle bir toplantı sırasında kızlardan, genç öğrencilerimizden biri böyle bir fikir verdi. Neden biz bir çocuk parkını temizlemiyoruz? Fikri kucakladık, çok hoşumuza gitti. Dijital ortamda reklam saldık ve çok büyük bir ilgi gördü. Parkı temizledik ve çok memnun kaldık. Ayrıca kültürel programlarımızı da sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz ve büyük bir katılım oluyor. Resim hocamız var. Bayanlar için resim faaliyetleri yapıyoruz. Her hafta olmasa da 2 haftada bir ya da ayda bir yapıyoruz. Çocuklarımız için de aynı şekilde. Sosyal sorumluluk faaliyetleri, mesela çocuk parkını temizlemek gibi, gençleri çok motive ediyor. Çünkü onlar kendilerini önemini anlıyorlar, merak ediyorlar. Sonra insanlar memnun kalınca onlar da memnun kalıyor. Ve kültürler arası etkinlikler düzenliyoruz. Gagavuzya'dan arkadaşlarımızla yine çevre içi toplantılar yapıyoruz. Varna bölgesinde çok Gagavuz yaşadığı için bir araştırma yapıyoruz. Bir proje için başvuru yaptık. Henüz emin değiliz kazanır mıyız, kazanmaz mıyız ama vazgeçmiyoruz, devam ediyoruz. Dijital çalışmaların etkileri ne bizim için? Genç katılımcı sayısında artış gördük. Sosyal medya etkileşim

0: lerinde yükseliş oldu. Gönüllülük faaliyetlerinde daha fazla ilgi, etkinliklere daha geniş katılım ve Turkuaz'ın en önemli kazandığı bu ki ismimiz duyuldu. Kısa bir süre içinde Turkuaz'ın nasıl iyi toplum için, bizim insanlarımız için nasıl faaliyetler yaptığımızı görüyorlar ve merakla geliyorlar. Tabii ki dijital iletişim sayesinde gençlerle sürdürülebilir bir bağ kurduk. Gençler için bilgiye hızlı erişim sağladı dijital platformlar. Sosyal katılım fırsatları verdi onlara. Yeni beceriler kazanma imkanı gördüler ve aidiyet duyurusunu geliştirdiler. Yapay zekayı nasıl kullanırız diye çevrim içi bir Zoom toplantısı yapmıştık ve gençlerimiz, hatta öğrencilerimiz bile, lise öğrencileri çok memnun kalmıştı. Dijital platformlar kurumumuz için daha geniş kitleye ulaşmaya izin verdi. Hızlı iletişim veriyor bize. Güçlü topluluk oluşturduk. Varna'da uzun yıllardır ihtiyaç olan bir toplum oluşturduk. Ve tabii ki gençlerin karar süreçlerinde katılım verdi. Gördüğünüz dijital maskot en yeni ürünümüz. Turkuaz'ın maskotu bir baykuş, ismi Azur. Çocuklar, Türkçe kursuna katılan çocuklara ödül olarak veriyoruz ve çocuklar çok mutlu oluyor. Sonuç olarak günümüzde gençlere ulaşmanın en etkili yollarından biri dijital platformları doğru ve aktif şekilde kullanmaktadır. Turkuaz Kültür Evi dijital araçları yalnızca bir iletişim kanalı olarak değil, gençlerin katılımını arttıran ve onları kültürel faaliyetlerle buluşturan güçlü bir köprü olarak değerlendirilmektedir. Bir proje kazandık. Bu çok mutluyuz. Bütün ekip olarak ekibimiz çok aktif. 8-10 kişiyiz ve bütün her şeyi paylaşıyoruz aramızda. Bir iş varsa yapılmaz, sadece birisinin üstüne düşmüyor. Hepimiz paylaşıyoruz.
1: Martılar gene uçuşuyor havasında. Işıktan martıları Varna'nın. İşte ben gene dinliyorum.

proje Varna'nın tarihiyle ilgili. Deniz bahçemizde bir sürü çeşme var. Genellikle Osmanlı döneminden kalma. Başka dönemlerden de var tabii ki. Proje bu çeşmelerin üzerinde. Onu kazandık. Onları onaracağız. QR kod yapacağız ve her turist, şehrimizin her bir turisti QR kodu okuyunca çeşmenin yapımcısı, tarihini vesaire bilgilere ulaşabilir. Çok ilginç bir etkinliğimiz olacak. Oriental Dans Kulübü açılacak. Yani oriental tam bizim sandığımız köçek tarzı değilmiş. Öğretmenimiz var, Necla Hanım. Çok ilginç bir şeyler gösteriyor bize ve gösterecek. İnanılmaz bir katılım var bayanlardan yana. Çok merak ediyorlar. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz bakalım. Bayram için bayram kahvesi yaptık. İnsanlar geldi ve çok mutlu oldu. Bayramdan önce Ramazan bayramında etkinliği yapmıştık. Çocuklarla bayram kartı yaptık. Dedim ki Hristiyan kardeşlerimiz onların bayramları için kart yapıyorlar, akrabaları için, anneanneler, babaanneler, dedeler için. Neden biz de Kurban Bayramı için yapmayalım? Çocuklar çok büyük bir

0: mutlulukla bunu kucakladı ve yaptı. Veliler de çok mutlu oldu. Hiç böyle bir şey görmedik dediler. Ondan önce de Ocak ayında bildiğiniz gibi Bulgaristan'da Babinden kutluyoruz. Ve bütün Kuzey Bulgaristan'dan katılımcı oldu. 300 bayandan fazla toplandık ve çok güzel bir etkinlik oldu. Herkes çok memnun kaldı. Kendi aramızda böyle anlaştık. Bu yıl Varna'da oldu. Seneye Dobriç'te olabilir. Gelen seneye Silistra'da olabilir. Ve böyle. 20 yıldan beri Varna'da yaşıyorum. Ve hep böyle bir eksiklik duydum. Salih Sunay bizim başkanımız. Onunla böyle konuşa konuşa laf açıldı ve bir gün beni aradı. Yapalım biz dedi bu işi. Büyük bir ihtiyaç var. Güzel olacak ve oldu. Gerçekten büyük bir delik vardı ve biz adım adım bu deliği dolduruyoruz. İnsanlar da çok memnun. Kendi insanımız gayet memnun.
1: 7-8 kişilik ekip dediniz. Hadi onların isimlerini de verelim, böyle gizli kalmasın. Onlar da memnun olsun. Gerçekten şu anda bir size kahraman gözüyle bakıyoruz. Böyle sürpriz olsun onlar için.
0: Evet, olsun çünkü bütün arkadaşlarım tek tek çok önemli bizim için. Gerçekten biz bir aile olduk. Nilüfer hocamız var, ressam, çok kıymetli bir ressamımız. Okulda resim hocası işte Nilüfer. Nuriye kardeşimiz var, o her bir etkinlikte performans tam. Her şeye bakıyor, her şey çok titiz bir arkadaşımız. Organizasyonlarda bir numara. PR arkadaşımız var Tansu. Salih başkanımız sağ olsun. Genellikle bütün çoğu fikirler ondan çıkıyor. Sonra Daniel arkadaşımız var, Gagavuz. Genç bir Gagavuz bize katıldı çünkü bizim kültür evinde böyle sadece Türkler için değil. Türkçe kursuna Pomak çocukları da katılıyor. Pomak arkadaşlarımız var Varna'da yaşayan Rodoplardan. Onlar da katılıyor. Roman arkadaşlarımız var. Onlar da faaliyetlerimize geliyor. Ve inşallah Gagavuz kardeşlerimizi de yavaş yavaş bizim tarafa çekeceğiz. Tabii ki çok Bulgar da var. Ekibimizde Bulgar arkadaşımız da var Rozalia. Kendisi yüzme antrenmanı veriyor. Öyle genellikle bu kadarız. Kendi aramızda ev arkadaşımız var. Kendi manken. İleride bir düşüncemiz vardı. Böyle genç kızlara tasarım yapabiliriz. Çünkü çok yetenekli resim yapan kızlarımız var. Öyle okullarda okuyorlar. Onlar tasarım yapacak ve Eva'nın mankenleri tasarımları giyecek diye bir fikirler geçti. Tabii bunlar sadece şimdilik bir hayal diyelim.
1: Ben size başarılar diliyorum. Gerçekten çok, bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük başarılara imza atmışsınız. Yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, merhaba. Gençlik programında Varna Türkuaz Kal Kültür Evi Sekreteri Sevinç Ahmedova'yı konuk ettik. Ve değerli dinleyiciler, Karadeniz'imizin başkenti Varna'ya birbirinden güzel türkülerle vardık. Varna başlığını taşıyan türkülerimizi sizler için seçtik. Sevgili dinleyiciler, duyduğunuz ve Sevinç Ahmedova'nın da belirttiği gibi Türkuaz Kal Kültür Evi sadece bir yıl önce kurulmasına rağmen birçok önemli etkinlikle ve faaliyetlerle gerçekten bizim böyle hayranımızı kazanmış durumda. Bizler Halk Kültür Evi'nde çalışan gençlere yollarının açık olmasını diliyoruz ve bütün faaliyetlerle

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba. Gençlik programının sonuna geldik. Gerçekten en genç teknik yapımcılarımızdan olan Danayıl Delef'le birlikte çalıştık. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Her zaman gönlünüzün, gönlümüzün genç kalmasını dilerken buradan huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Kültür, sanat, edebiyat programına hoş geldiniz. Bu programımızda çok ilginç bir şiir şölenimiz olacak. Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyacak. 60'lı yılların sonunda okuyan Fahri Erdinç. Evet, çok uzun zaman beri belki dinletilmeyen bir program, bir şiir dinletisi. Dönelim mi şimdi radyomuzun altın arşivine? Bir zamanlar buradan Nazım Hikmet geçti. Bir zamanlar buradan Fahri Erdinç gibi şairler geldi ve okudu. Ve dahası.

davet. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez. Mikroskobik bir zaman. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümün. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükeniverdi. Ona sorarsanız bütün bir hayat. Bana sorarsanız adam sende bir hafta. Katillikten yatan Osman ben içeri düştüğümden beri 7.5'u doldurup çıktı. Dolaştı dışarıda bir vakit. Sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri. 6 ayı doldurup çıktı tekrar. Dün mektup geldi, evlenmiş. Bir çocuğu doğacakmış baharda. Şimdi 10 yaşına bastı beni.

içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar ve o yılın titrek, ince, uzun bacaklı tayları rahat, geniş sarılı birer kısrak oldu çoktan. Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuktur. Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde ben içeri düştüğümden beri ve bizim hane halkı bilmediğim bir sokakta, görmediğim bir evde oturuyor. Pamuk gibiydi, bembeyazdı ekmek ben içeri düştüğüm sene. Sonra vesikaya bindi. Bizim burada içeride birbirini vurdu millet. Yumruk kadar simsiyah bir tayın için. Şimdi serbestledi yine fakat esmer ve tatsız. Ben içeri düştüğüm sene ikincisi başlamamıştı henüz. Dachau kampında fırınlar yakılmamış, atom bombası atılmamıştı Hiroşima'ya. Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman, sonra kapandı resmen o fasıl. Şimdi üçüncüden bahsediyor Amerikan doları. Fakat gün ışığı her şeye rağmen ben içeri düştüğümden beri ve karanlığın kenarından onlar ağır ellerini kaldırımlara basıp doğruldular yarı yarıya. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine ben içeri düştüğüm sene onlar için yazdığımı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Şarkılarda yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrisi, mesela benim 10 sene yatmam, lafı güzaf. Yaşamaya dair. 1. Yaşamak şaka, bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede, öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda, İnsanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için, yaşamak yani ağır bastığından. Yaşamaya dair 2. Diyelim ki hastayız, hem de ağır, hem de ameliyatlık. Yani beyaz masadan kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşe ölmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz, orada daha ilk hücumda, daha o gün, yüzük oyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Acı bir hınçla bileceğiz bunu. Ama yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl, nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Yaşamaya dair 3. Bu dünya soğuyacak, yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yaldız zerresi yani bir koskoca

olan dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde, hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak, zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden, böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmek için. Ellerinize ve yalana dair. Bütün taşlar gibi ve karlı, hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli, bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz, arılar gibi hünerli, hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz. Bu dünya öküzün boynuzunda değil, bu dünya ellerinizin üstünde duruyor. İnsanlar, ah benim insanlarım, yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız, etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanlarım, ah benim insanlarım, hele Asya'dakiler, Afrika'dakiler, Yakın Doğu, Orta Doğu, Pasifik adaları ve benim memleketlilerim, yani bütün insanların %70'inden çoğu, elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız, elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlarım, ah benim insanlarım, Avrupalım, Amerikalım benim, uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi, ellerin gibi tez kandırılır, kolay aldatılırsın. İnsanlarım, ah benim insanlarım, antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, ses yalan söylüyorsa, söz yalan söylüyorsa, ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. Vasiyet. Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yatsın bir yanımda ve çavdarın dibinde toprağa çocuklayıp, kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanımda. Traktörle türküler geçsin alt başından mezarlığın, seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu, tarlalar ortamalı, kanallarda su, ne kuraklık ne jandarma korkusu. Biz bu türküleri elbette işitecek değiliz. Toprağın altında yatar upuzun, çürür kara dallar gibi ölüler, toprağın altında sağır, kör, dilsiz. Ama bu türküleri söylemişim ben, daha onlar düzülmeden, duymuşum yanık benzin kokusunu, traktörlerin resmi bile çizilmeden. Komşulara gelince, şehit Ayşe ile ırgat Osman, çektiler büyük

0: hasreti sağlıklarında, belki farkında bile olmadan. Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, öylece gibi de görünüyor, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taşmaş da istemez hani.
1: Evet, ne kadar güzel yazmış Nazım Hikmet. Ne kadar duygulu okumuş tok sesiyle 1960'ların başında Fahri Erdinç. Bir ara verelim.

Davet. Buyurun deniyor size, buyurun oturun deniyor size. Konuşup anlaşalım mister. Siz ter ter tepiniyorsunuz, bizde atom bombası var diyorsunuz. Ondan bizde de var deniyor size. Ama diyorsunuz bizde hidrojenlisi de var. Ondan da var bizde deniyor size. Ama diyorsunuz bizde diyorsunuz, boşuna nefes tüketiyorsunuz. Sizde orada ne varsa deniyor size, burada bizde de var ondan. Hem de şu farkla ki sizde üniformanın...

içinde asker, bizde üniformanın içinde insan. Buyurun oturun deniyor size, konuşup anlaşalım. Siz ter ter tepiniyorsunuz, emrederim, konuşmam diyorsunuz. Peki dünya yanmış yıkılmış umurunuzda değil, ya kendi halkınız? Mahvolmuş olmamış hep bir mi sizin için? Bağlamıyor mu sizi halkınızla herhangi bir sevinç, bir keder, bir umut? Türkülerini sevmez misiniz mesela, yahut boksa merakını, makina kullanmaktaki ustalığını yahut? Sonra siz de insansınız nihayet. Belki hayatınızda hasta bir kadın vardır. Ak saçlı, soluk mavi gözlü bir kadın, bir çocuk, güneşten kopmuş gibi afacan ve sarışın. Bir hatıra, biraz gülünç, kederli biraz ama üstüne titrediğiniz ve bir sokak fenerinin ışığında gizlenmiş yahut bir tarlada bir ağaç, her bahar yeşermesini istersiniz, sizden sonra da uzun uzun yıllar. Bu sefer bu ağaç kömür olacak, bu sefer yerle bir olacak, şehir, sokak, fener, hatıranızla beraber. Geçenkiler gibi olmayacak bu sefer. Bu sefer sizin oraya da gelecek. O ta evinizin içine kadar ve saçlar kana bulanıp örtecek mavi gözleri ve bir yumurta gibi ezilecek sarışın başı çocuğun. Dahası var. Kanı kimin döktüğü er geç bilinir ve bir sığınak, bir iki damla zehir yahut asılmak tepe taklak. Buyurun deniyor size, buyurun oturun deniyor size, konuşup anlaşalım. Yoktur sözle çözülmeyecek düğüm, davaları halletmez ölüm, hayatı paylaşalım. Lehistan mektubundan parça. Sosyalizm, yani şu demek ki dayı kızı, sosyalizm, senin anlayacağın yani, el kapısının yokluğu değil de imkansızlığı. Ekmeğimizde tuz, kitabımızda söz, ocağımızda ateş oluşu hürriyetin. Yahut başkası yel de sen yaprakmışın gibi titrememek. Bunun tersi yahut. Sosyalizm, devirmek dağları el birliğiyle. Ama elimizin öz biçimini, öz sıcaklığını yitirmeden, yahut mesela sevgilimizin bizden ne şan, ne para, vefadan başka bir şey beklemeyişi. Sosyalizm, yani yurttaş ödevi sayılması bahtiyarlığın, yahut mesela, ki bu seni ilgilendirmez henüz, esepsiz, güvenle, emniyetle gölgeli bir bahçeye girer gibi girebilmek usullacık ihtiyarlığa ve hepsinden önemlisi çocukların, ama bütün çocukların kırmızı elmalar gibi gülüşü. Sofya'dan. Sofya'ya bir bahar günü girdim şekerim. Ihlamur kokuyor doğduğun şehir. Dünyayı sensiz dolaşıyorum. Böyleymiş kederim. Elden ne gelir? Sofya'da ağaç duvardan önce, duvardan güzel. Sofya'da ağaçla insan karışmış birbirine. Hele kavak, neredeyse odaya girip kırmızı kilime oturacak. Sofya şehri büyük mü? Şehirler gülüm caddeleriyle değil, anıtını diktiği şairleriyle büyük oluyor. Sofya büyük bir şehir. Burada akşam deyince dökülüyor sokağa millet. Çoluğu çocuğu genci ihtiyarı, bir gülüşme bir uğultu bir gürültü bir kıyamet, bir aşağı bir yukarı, yan yana kol kola el ele. İstanbul'da da şehzade başında Ramazan geceleri, sen o devre yetişmedin Münevver, piyasa edilirdi tıpkı böyle. Yok, geçti o geceler. Şimdi İstanbul'da olsam,
aklıma mı gelirdi onları aramak? Ama İstanbul'dan uzak her şeyi arıyorum. Üsküdar cezaevinin görüşme yerini bile. Sofya'ya bir bahar günü girdim şekerim. Ihlamur kokuyor doğduğun şehir. Bilmediğin gibi ağırladı beni hemşerilerin. Doğduğun şehir kardeş evim bugün. Ama kendi evin kardeş evinde bile unutulmuyor. Şu gurbetlik zor zanaat, zor. Ceviz ağacı. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl, yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver, gözlerinin gülüm yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir, tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Yine memleketim üstüne söylenmiştir. Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, enfarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu, trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider, yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter, pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. Beyazıt Meydanı'ndaki ölü. Bir ölü yatıyor. 19 yaşında bir delikanlı, gündüzleri güneşle, geceleri yıldızların altında, İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda. Bir ölü yatıyor, ders kitabı bir elinde, bir elinde başlamadan biten rüyası, 1960 yılı Nisan'ında, İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda. Bir ölü yatıyor, vurdular, kurşun yarası, kızıl bir karanfil gibi açmış alnında, İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda. Bir ölü yatacak, toprağa şıp şıp damlayacak kanı, silahlı milletim hürriyet türküleriyle gelip, zapt edene kadar büyük meydanı. Otobiyografi. 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova Komünist Üniversite öğrenciliği,
49

9'da yine Moskova'da CK Parti konukluğu ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların, kimi insan ezbere sayar yıldızların adını, ben hasretlerin. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de, açlık çektim, açlık grevi de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir. 30'umda asılmamı istediler, 48'imde barış madalyasının bana verilmesini verdiler de. 36'ımda yarım yılda geçtim 4 metrekare betonu. 59'umda 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim, nöbet tuttum tabutunun başında 924'te. 961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır. Partimden koparmaya yeltendiler beni, sökmedi. Yıkılan putların altında da ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim Charlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımın. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı, ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile. Çoğunluk binemiyor. Operaya gittim. Çoğunluk gidemiyor, adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kimi yerlere ben de gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. Ama kahve falına baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır. Türkiye'mde Türkçemle yasak. Kansere yakalanmadım daha. Yakalanmam da şart değil. Başbakan filan olacağım yok. Meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım 60'ıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar, bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım? Başımdan neler geçer daha? Kim bilir?

neyi bildirir sayılar? Sayılar bebelerin kundakları, sayılar tabutları şehirlerin, öldürülmüş öldürülebilecek olan. Sayılar yaklaşan bir şeyleri bildirir, sayılar bildirir uzaklaşan bir şeyleri. Nedir yaklaşan bize, bizden uzaklaşan nedir? Dünya Savaşı 1, Dünya Savaşı 2, 14'ten 18'e, 39'dan 45'e, 10 yıl, 54 milyon ölü, 49 milyon sakat, ölülerle sakatların memleketi, 103 milyon nüfuslu bir memleket ve ayrıca öksüzleri, delileri, yanık taşlarıyla ve gidenlerin biri evimizdendi, gitti dönmedi bir daha, 19'unda mıydı, 40'ında mı aklımda kalmamış, döndü iki gözü kör, gök gözlü müydü, kara gözlü mü aklımda kalmamış, döndü diz kapağından kesik sol bacağı, döndü ve kapısını bulamadı evinin, 14'ten 18'e, 39'dan 45'e 10 yıl, 54 milyon ölü, 49 milyon sakat, yeryüzünde yuvarlak hesap ve şimdilik 2,5 milyarız, %80'imiz aç, dişlerimiz dökülüyor, diş etlerimiz yara içinde, ölü derilerimiz çatlak, hele çocuklarımız, sallanan koca kafaları, kırış kırış yüzlerinde kederli iri gözleriyle ve eğri büğrü incecik bacakları üstünde karınları davul gibi, yeryüzünde yuvarlak hesap ve şimdilik 2,5 milyarız, %80'imiz aç, yıl 962. 62 yılında iki avcı uçağını sofraya koysak, çevirsek ete ekmeğe, şaraba salataya, 40 milyon adam doyasıya yer içer, 40 milyon kediye de artar ekmekten etten, kediler salata yemez, şarap içmez, kedileri ben kattım ziyafete. Balistik füzeleri filmlerde seyrettim. İki balistik füze yakıp kül eder 150 kitaplığı daha kurulmadan onlar. Belki benim kitabım da vardır içinde. 62 yılında bombardıman uçaklarını gördünüz mü? Son modellerini. İki bombardıman uçağı 4 sağlık evini yükler yanına bombalarının. Temeli daha atılmamış 4 sağlık evini koskoca pırıl pırıl ve yatakları röntgenleri umutlarıyla 62'de atomlu atomsuz silahlanma yarışı 12 milyar dolar yılda, 10 yılda 120 bin milyar, yıldızların sayısına yakın mı bilmem, 120 bin milyar yahut 150 milyon yapılmamış ev, yapılabilecek ama yapılmamış ev, 150 milyon ev hayaleti, 5 odalı, akarsulu, elektrikli banyolu, kapıları, merdivenleri, pencereleri 150 milyon evin, güneş doğarken camları, gölgeleri akşamüstü, balkonları ay ışığında. Ayının ini var, sümüklü böceğin kabuğu, bizimse bu işte halimiz ortada. Bir adam tanırım, iki elli, iki ayaklı, kaytan kara bıyıklı, 30'una bastı bu yıl, iki oğlundan biri 7'sinde, öbürü 6 aylık. Anası, karısı, kaynatası ve bir fotoğraf askerlikte çekilmiş. Ya kendinin, ya rahmetli babasının, ya kaynatasının ve bir leğen ve bir göz oda. 150 milyon ev, bu evlerden bir teki, odaları, kapıları, akarsuyu ve yemek masası bu evin, 62'de atomlu atomsuz silahlanma yarışı 120 milyar dolar yılda, 10 yılda 120 bin milyar dolar yahut 150 milyon yapılmamış ev, yapılabilecek ama yapılmamış. Tanıdığım adamınki de içinde, balkonunda ay ışığı. 62'de atomlu atomsuz silahlanma yarışı 120 milyar dolar yılda yahut yuvarlak hesap 1 milyar ölü adayı ve ölüme hazır en azdan yarısı bütün toprakların, yarısı bütün ağaçların, balıkların, bütün yağmurların ve ana rahmine düşenlerin en azdan yarısı ölüme hazır. Tepeden tırnağa silah.

silahsızlansak, 63'te mi olur, 65'te mi artık, atomlu atomsuz silahsızlansak bütün iklimlerde ve insanca işlesek yeryüzü nimetlerini, çoğaltsak onları 1/4, kazırdık açlığın kökünü 3 ayda, dişlerimiz dökülmez olur, kanamaz diş etlerimiz, hele çocuklarımız, keder silinir gözlerinden, eğri büğrü bacakları doğrulur, iner şiş karınları. Neyi bildirir sayılar, neyi bildirmeli? Yaklaşan nedir bize, uzaklaşan nedir bizden? Türkiye işçi sınıfına selam. Türkiye işçi sınıfına selam. Selam yaratana, tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam. Bütün yemişler dallarınızdadır. Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir. Haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri. Türkiye işçi sınıfına selam. Meydanlarda hasretimizi haykıranlara, toprağa, kitaba, işe hasretimizi, hasretimizi ay yıldızı esir bayrağımıza. Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam. Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam. Türkiye işçi sınıfına selam. Selam yaratana. Vatan haini. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. 3 sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un 66 santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira, Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim. Yazın 3 sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala.

Çarıkmış bu manda gönlünde, teper paralanmaz taşlı yolları. Yürek değil çarıkmış bu manda gönlünde, teper paralanmaz taşlı yollar.

0: şarkmış bu manda gönlünde teper paralanmaz taşlı yolları yürek değil çarıkmış bu manda gönlünde teper paralanmaz taşlı yolları.
1: Değerli dinleyiciler, ben Sevda Dükkancı. Altın arşivimizden derlediğimiz ve kendisine çok teşekkür ederiz. Willy Golubov sayesinde de böyle çok güzel bir şekilde sizin beğeninize sunduğumuz böyle bir şiir dinletimiz oldu. 1960-61 yılında sanıyorum Fahri Erdinç söylemiş Nazım Hikmet şiirlerini. Bizler de radyomuzun bu tozlu bantlarını üzerinden tabii ki tozumu silerek sizlere dinletme fırsatı bulduğumuz için ayrıca çok mesut, çok da mutlu oluyoruz. Evet, Fahri Erdinç'ten Nazım Hikmet şiirleri dedik. Zülfü Livaneli'dense Nazım dizelerinin böyle müzikle karışımı ve bu kucaklaşmayı da sizlere Kültür Sanat Edebiyat programında sunduk. Hoşça kalın.
2: Saat 4 yoksun, saat 5 yok, 6-7 ertesi gün, daha ertesi. Saat 4 yoksun, saat 5 yok, 6-7 ertesi gün, daha ertesi.

karşımda sen oturursun. Çalışırım, karşımda sen. Oturduğum ekmeğimi yerim, karşımda sen oturursun.

O şimdi ne yapıyor? Şu anda, şimdi, şimdi. Evde mi, sokakta mı? Çalışıyor mu, uzanmış mı? Ayakta mı? Kolunu kaldırmış olabilir. Hey gülüm, beyaz kalın bileğini nasıl da çırçıplak eder bu hareketi. O şimdi ne yapıyor? Şu anda, şimdi, şimdi. Belki dizinde bir kedi yavrusu var, okşuyor. Belki de yürüyordur, adımını atmak üzeredir. Her kara günümde onu bana tıpış tıpış getiren sevgili canımın içi ayaklar. Ve ne düşünüyor, beni mi? Yoksa ne bileyim, fasulyenin neden bir türlü pişmediğini mi? Yahut insanların çoğunun neden böyle bedbaht olduğunu mu? O şimdi ne düşünüyor? Şu anda, şimdi.

Saat dört yoksun, saat beş yok, altı yedi ertesi gün, daha ertesi. Saat dört yoksun, saat beş yok, altı yedi ertesi gün, daha ertesi.